0: yalan olur. Ne söylesem.
1: Sinerji Gece.

gidelim, sessiz kalalım, yine uzlaşalım. Güz bitsin, biz bayram edelim.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 11 Eylül 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Hiç vakit kaybetmiyoruz. İlk sıcak gelişmemizle programımıza başlıyoruz. Spor haberiyle başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile Roma karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Roma'nın golünü 39. dakikada Cristante kaydetti. Fenerbahçe'nin beraberlik golü ise 48. dakikada Archie Brown'dan geldi ve mücadele 1-1 sona erdi. Maç sonrası açıklama yaptı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Roma ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Kartal istifa ettiğini açıkladı.
1: Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için.
0: Bu açıklamalar sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kameralar karşısına geçti. İsmail Kartal'ın istifası hakkında açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, İsmail Kartal görevinin başındadır, istifasını kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı değerli dinleyenler.
2: Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
3: Bir bir kenarında.
2: Biz gömüyoruz ya, o da gömüyor. Bu başarıdır. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim bunu başarıyor. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın.

Evet, birinci sayfa programımıza başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. İstanbul'da liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği, yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlenen İslam Yakut, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyondan görüntülere ve fotoğraflara yer verilmiş değerli dinleyenler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddiaları ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminat kararı verildi. Yine haberin içinde detaylara yer verilmiş. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda da gözaltına alınan 20 şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, Kayseri Akkış'la Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Gülezer ve Muş Merkez Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a rozetlerini taktı. Diğer yandan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen AK Partili Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin, Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Partili Asuman Şen'le fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Efendim, birinci sayfa programını sürdürüyoruz sizlere. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Bir taraftan da haber başlıklarını aktarıyoruz değerli dinleyenler.

6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili ikisi tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında zemin kattaki pastane kolonu kestikleri iddiasıyla olası kasta öldürme, olası kasta yaralama suçlarından her birinin ayrı ayrı 876 yıl 6 ay hapisleri istenen pastane işletmecileri tutuklu Sami Kervancıoğlu'yla Mustafa Pekel, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliyelerine, pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuksuz Ertan Danacı'nın beraatine karar verildi. İki kamu görevlisinin beraat ettiği davada diğer 6 sanığa ise 4 yıl 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi deniliyor değerli dinleyenler. 35 kişinin hayatını kaybettiği bir binanın yıkılmasıyla ilgili davada binanın zemin katındaki pastanede kolon kestiği iddiasıyla yargılanan ve haklarında başlangıçta yüzlerce yıl hapis cezası istenen iki sanık 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi. 35 insanın hayatını kaybetmesi, 8 kişinin hapis cezası alması ve en yüksek cezanın 8 yıl olduğu ve bu cezayı alan iki sanığın da duruşma sonunda tahliye edildiği belirtiliyor. 35 kişinin ölümünden kim ne ölçüde sorumluydu? Eğer bu insanların ölümünde ihmaller, kusurlar, kolon kesilmesi, denetim eksiklikleri veya başka sorumlular varsa bu sorumluluğun karşılığı gerçekten bu mu ve belki de en acı soru. 35 insanın hayatı için adalet tam olarak nerede diye sormak lazım değerli dinleyenler.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Bahçeli Evler'de 3 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi AK Parti'ye katıldı deniliyor. Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavga, bir yaralı denilmiş. Otomobil kaldırıma çıktı. Erzurum Palandöken'den gelen bir haber. Yaşanan trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Adıyaman'da bir kişi domuza ateş etmek isterken kazara 14 yaşındaki torununu vurarak öldürdü deniliyor. Elazığ Karakoçan'da bir otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı denilmiş. Şimdi Fenerbahçe maçına gidelim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Roma ile karşılaştığı dakikalarda teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftara seyirden men cezası verildiği belirtiliyor değerli dinleyenler. Ahbap soruşturması 5. dalga operasyonunda 20 şüpheli yakalandı deniliyor. Sosyal medyadaki Arif Ahmet Denizolgun paylaşımlarına soruşturma, Aziz Yıldırım'ın istifa şaşkınlığı, İsmail Kartal görevinin başındadır haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Reklam.
1: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
2: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Emeklilik sisteminde yeni dönem hazırlanıyor denilmiş, milyonlarca BES ve otomatik katılım sistemi katılımcısını ilgilendiren yeni bir dönem için hazırlıklar başladı. 2027-2029 orta vadeli programı kapsamında emeklilik fonlarının yapısının değiştirilmesi, tasarruf araçlarının çeşitlendirilmesi ve katılımcıların birikimlerini risk profillerine göre daha esnek yönetebilmesi hedefleniyor. Yine detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketini ziyaret etti. Rize'nin Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Birlik ve beraberlik mesajı verdi Erdoğan. Seçimlere ilişkin başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Kastamonu Belediyesi önünde silah ve kılıçla bekleyen kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Borsa yatırımı vaadiyle 4,5 milyon liralık vurgun 8 kişinin tutuklandığı belirtilmiş, Kocaeli'den gelen bir haberdi değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş'ın Sırp forveti Dusan Vlahović'e rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men cezası verdi deniliyor değerli dinleyenler. İsmail Kartal tarihe geçti. Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu deniliyor değerli dinleyenler.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yapmayalım.

Evet, Fenerbahçe'den 18 yıl sonra ilk gol, ilk puan denilmiş. İzmir'de bir bankada 5 kişiyi rehin alan şüphelinin gözaltına alındığını belirtmiştik dün ve bu kişinin sorgusu sonrası mahkemece tutuklandığını belirtelim. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın suç örgütü kurma ve yönetme nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti suçlarından 286 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme Ersoy ile Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ufuk Tetik tahliye edildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi deniliyor. Evet, az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfa haberlerini, manşet haberlerini sizlere aktarıyor olacağız. Haber başlıklarımızı aktaralım. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden şüpheli ölümün gerçekleştiği tarihte Silivri cezaevinde jandarma er olarak görev yapan bir şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor. Ünlü şarkıcının ev yoğun bakıma kaldırıldı denilmiş. İsmail Kartal tarihe geçti. Kocaeli'de kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gölcük'te bir vatandaşın 4.519.700 lirasını bu yöntemle aldığı belirlenen şüphelilerden 17'si gözaltına alınırken 8'i tutuklandı deniliyor değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa programımıza. Radyonuzda birinci sayfa haberleri, manşet haberleriyle devam edeceğiz. Gazetelerimize göz atacağız. Bakalım gazetelerimizin manşetlerinde, birinci sayfalarında hangi haberler yer alıyor? İlk olarak Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin sür manşetine baktığımızda Fener ışık verdi deniliyor. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne merhaba diyen Fenerbahçe, açılışı puanla yaptı. Kanarya etkili oynadığı maçta Roma'yı elinden kaçırdı. Kartal istifa ettim, Yıldırım kalacaksın haber başlıklarıydı sür manşette Türkiye Gazetesi'nde. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları var. 18 bin liraya 4 artı 1 konut deniliyor. TOKİ kiralık sosyal konutlarının fiyatlarını açıkladı. 1 artı 1 evlerin İstanbul'da 10 bin, 2 artı 1 evlerin 12 bin ve 3 artı 1 evlerin ise 15 bin Türk lirasına kiralanacağı açıklandı. Kiracılarda evli ve hane geliri 100 bin liradan az olma şartı da aranacak deniliyor. Türkiye Gazetesi'nin manşetindeki habere baktığımızda özel bir haber yer alıyor. Trump Erdoğan dostluğuna Amerikan yorumu, işbirliği çok iyi denilmiş değerli dinleyenler. Bu haberin hemen altında dört başkan rozeti taktı. Yavaştan iki partiye rest deniliyor. Trump'a savaş bitmedi uyarısı var. Merkez faizi 5. defa sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 5. defa %37'de sabit bıraktı. Enerji fiyatlarının enflasyon için yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Sinerji FM.

Evet, bir diğer gazetemize bakacağız. Az önce Türkiye Gazetesi'ne baktık. Şimdi ise Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda yeni partiden parti değiştiren tüm meclis üyeleri araştırılsın istemi Üsküdar için hodri meydan deniliyor. Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerini AK Parti'nin adayı kazanmıştı. AK Parti'ye geçen meclis üyesinin telefonda kendisine "Savcı beni tehdit etti, ben tutuklanırsam engelli eşim ve oğluma kim bakacak?" diyerek ağladığı iddiasında bulunan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde bir ifade vereceği belirtilmiş. Bugün baskı, tehdit ve menfaat deniliyor. Özgür Çelik'in açıklamaları var. Butlan sonrası 12 başkan AK Parti'ye geçti deniliyor. Üsküdar için hodri meydan denilmiş. Milletvekiline de yasak deniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 79. gününde duruşma başlamadan önce mahkeme heyeti salona gelen Yeni Parti Milletvekili Suat Özçağdaş'ın çıkarılmasını istedi. Özçağdaş, bir milletvekili bir davadan yasaklanıyorsa ki yasaklanamaz, bu davadan hiçbir hukuk çıkmaz ifadelerini kullanmış. Dilek İmamoğlu'nun açıklamaları var. Eşim siyasi tutuklu deniliyor. Acılı aileleri tehdit ettiler. Dilovası katliamı davası denilmiş. Trump'tan uçuk söz $5,000 denilmiş. Mısır ilk kez Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri geçit törenine katılacak deniliyor. 3 santrali kapatın, rapora göre elektrik arzı riske girmez, kamu maliyeti ve karbon salınımı azalır denilmiş. Geride kül yığını kaldı deniliyor. Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını ve orman yangınında yanan yerlerin fotoğraflarına yer verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nde, değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.

0: ürünlerle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Emeklilik sisteminde yeni dönem hazırlanıyor denilmiş. Milyonlarca BES ve otomatik katılım sistemi katılımcısını ilgilendiren yeni bir dönem için hazırlıklar başladı. 2027-2029 orta vadeli programı kapsamında emeklilik fonlarının yapısının değiştirilmesi, tasarruf araçlarının çeşitlendirilmesi ve katılımcıların birikimlerini risk profillerine göre daha esnek yönetebilmesi hedefleniyor. Yine detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketini ziyaret etti. Rize'nin Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Birlik ve beraberlik mesajı verdi Erdoğan. Seçimlere ilişkin başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Kastamonu Belediyesi önünde silah ve kılıçla bekleyen kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Borsa yatırımı vaadiyle 4,5 milyon liralık vurgun 8 kişinin tutuklandığı belirtilmiş, Kocaeli'den gelen bir haberdi değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş'ın Sırp forveti Dusan Vlahović'e rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men cezası verdi deniliyor değerli dinleyenler. İsmail Kartal tarihe geçti. Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu deniliyor değerli dinleyenler.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkıp artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. Herhangi bir meteorolojik uyarı yapılmamış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. Haftayı bu programla kapatıyoruz. 11 Eylül 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Haftanın son iş gününde Cuma sabahında değerli dinleyenler. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak. 14 Eylül Pazartesi sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. İyi hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşçakalın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Belediyesi Diş Hekimliği Fakültesi önündeki DSİ kanalını kapatarak 175 araçlık açık otopark oluşturdu, bariyerleri kaldırarak vatandaşların kullanımına sundu. Tokat İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kursu öğreticileri 10 Eylül 2026'da eğitim faaliyetleri, sorunlar, çözüm önerileri ve iş sağlığı güvenliği için toplandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ...2017'den beri firari olan uluslararası uyuşturucu baronu İslam Yakut, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakut, 2 ton uyuşturucudan sorumlu olup sevkiyatları organize ediyor ve suç örgütünü yönetiyordu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçı sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kartal, oyuncularını tebrik ederek kulübün önünü açmak için bu kararı aldığını ve asla geri dönmeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde programlara katıldı, vatandaşlara hitap etti. Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacaklarına inandığını belirten Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kasım Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle sular altında kalan Darıbükü, Batık Köyü yeniden ortaya çıktı. Taş evler, cami, okul ve elektrik hatları görünür hale gelirken köy drone ile görüntülendi. Antalya'da kontrolünü kaybeden Volkswagen otomobil Muratpaşa'da ağaca çarparak takla attı, motoru fırladı. Kaza anında yoldan geçen yaya 5 saniyeyle hayatını kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve ambulans müdahale etti. Spor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Dusan Vlahovic'e bir maç men ve 100.000 TL para cezası verdi. Başakşehir, Göztepe, Fenerbahçe ve Kasımpaşa çeşitli cezalar aldı. Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçında asist yaparak etkili performansını sürdürdü ve takımına önemli katkı sağladı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ABD, Fransa, Almanya ve İspanya Berlin Arena'da çeyrek finalden galip çıkarak yarı finale yükseldi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 61 kuruştan, gram altınsa 6.774 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 27 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

şarkılarıyla açılışı Dilara ile yaptık. Tribün radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hande Yener'le devam ediyoruz. Aşk Tohumu. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Toz Pembe radyonuzdaydı. Efendim bakınız, yapay zeka deminden istifa eden araştırmacıdan korkutan uyarı diyor. Öldürebilir. Tamam, sen çalışırken ne yaptın peki? Ben de bunu anlamıyorum ya. İstifa ediyorsun, kötülüyorsun, tamam. Genelde bu olur. Yani bir insan işinden istifa ettiği zaman, yani genel bu görünen bir durumdur. Yani görünebilen bir durumdur daha doğrusu. Şeydir hani, iş yeri hakkında kötü konuşma. Hani şeydir ya, biz çektik, bizden sonra olmaz orası be. Öyledir yani işte abi, yaptılar hata. Demek ki yapacak bir şey yok yani. Vizyon bu kadarmış. Böyle bir durum vardır yani. Ama bu çok daha ötesinde bunun. Öldürebilir. Peki sen çalışırken ne yaptın abi? Niye bunu ihbar etmedin mesela? Gerçi ihbar etsen de bir şey olmaz. O ayrı da neyse. Bu antropikten istifa eden araştırmacı Jacob Coxon. Yapay zekanın güç elde edip insanlığı öldürebileceği iddiasıyla teknoloji dünyasını şok etti. Niye? Biz bunu zaten... Abi biz yıllardır bunu söylüyoruz. Programda. Bak bunu zaten filmlerini izledik biz çocukluğumuzda. Onların filmleriyle büyüdük. O zaman daha bak hani bilgisayar bile bilmezken bu robotların filmleriyle büyüdük biz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bunların olacağı belli zaten, öldürür. Şimdi bir robota ne kadar güvenebilirsin mesela? Devreler yandı gitti diyelim. Adam bak söylüyoruz yani ta bilmem kaç kilometre öteden senin kullandığın telefonun bataryasını patlattı. İsrail bunu yaptı. Hal böyleyken sen hala şimdi diyorsun ki yapay zeka öldürebilir. Yok artık. Yapay zeka araştırmacısı Jacob iş yerinden ayrılışını duyururken sektör içinden en çok gülümsenen uyarıların başında geldi diyor. X hesabındaki paylaşımlarında yapay zekanın insanlığı öldürebileceğini iddia etti. Şimdi biz onlarla bir savaşacağız bak, o da olacak. Ben işsiz kalmaya başlayalım. Tamam belki filmlerdeki gibi olmayacak ama farklı türler savaşları olacak yani. Tamam, Jacob son 3 yılını işte OpenAI ve Anthropic'te geçirdiğini, bu sürede GPT-4.0 neyse artık gibi modellerin eğitim süreçlerine katıldığını anlattı. 2023'ten Temmuz 2026'ya kadar OpenAI ile çalışan Jacob, şirketlerin kendini geliştirebilen süper zekaya doğru yarıştığını ve bu süreçte hayatlarımızla kumar oynadığını ileri sürdü. Nasıl mesela, nedir? Jacob, gelecekteki sistemlerin sadece sohbet botu olmayacağını, siber saldırılarda insanlığı aşacağını ve gerçek dünyada güç elde edebileceğini savundu. Teknoloji şirketlerinde çalışanlara bu teknolojinin gücünü hafife almayın çağrısında bulundu demiş. Yani çalışanlar zaten az çok biliyordur canım, adam orada çalışıyor yani. Jacob, yapay zeka laboratuvarları içindeki risk algısına da değindi. Bazı üst düzey isimlerin kamu önünde ölçülü ifadeler kullansa da özel görüşmelerde kontrolsüz sistemlerin 10 yılın sonuna kadar ölümcül sonuçlar doğurabileceğine inandığını söyledi. Bu durumun bir pazarlama taktiği olmadığını vurgulamış. Tamam, geçici yasak çağrısı falan filan olmuş. Bunlar olacak. Yani şu hiçbir şey olmasa bile biz zaten yanlış kullanımdan dolayı zaman zaman bunu yaşıyoruz. Asibesi yok. Nedir? Sağlıkla ilgili şeyleri falan soruyoruz. Direkt onun mesela verdiği yönlendirmelerle hareket ediyoruz falan. Bundan dolayı hayatını kaybedenler var mı? Var. Bu belki de işin en trajik kısmı diyebiliriz. Hani pisi pisine gidiyorsun. Ama diğer taraftan bak, bir dünya haber geliyor. Bir tanesi biliyorsunuz hapisteydi. Yani dijital hapishanede bir yapay zeka botu. Oradan kaçmayı başardı. Sahibine mail atmıştı ben çıktım diye. Bunlar gelişe bir süre sonra kendileri hareket edecek. Ha, en kötü ihtimal belki biri bunların fişini çekerse. Sonuçta bir enerjiyle çalışacak yani. Onun için ne bileyim bir işte elektriğe ihtiyacı var falan filan neyse. Çözüm çok zor değil. Ama yani hayatımızın zaten her alanında yapay zeka. İlerleyen yıllarda bir dünya insansı robot çıkıyor. Bunlar zaten boşa çıkmıyor. Bunlar kalkıp sen evde otururken sana kahve servisi yapılsın diye üretilmiyor. Çin'de en son biliyorsunuz kung fu yapan insansı robotlar vardı. Öyle şey olarak değil hani. Lafta değil, baya baya yapıyor yani. Hani videoyu izlesen videoyu yapay zeka sanırsın.
O derece bunlar sırf biz burada gülelim, eğlenelim. Aha ne kadar güzel bak kung fu yapıyor işte, ne bileyim bizimkiler erik dalı oynuyor falan. Biz bunları konuşalım diye üretilmiyor yani sonuçta.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı Girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Belki de genç yaşım.

Pavolo Yar diye diye radyonuzdaydı. Efendim bu neymiş? Bu gerçek mi ya? Efendim 260 erkek çalışan aynı anda idrarını yaptı. Elektriğe para verme derdini bitirdi. Artık molalarda, büyük fabrikalarda. Arkadaşlar hadi bakalım. Herkes şu üçe bir deste el at. Evde, iş yerinde. Ya bu neyse, bir soru sormuş, ben bu soruyu sormayacağım. Sana ne, insan kaç defa gidiyorsa gider. Peki demiş, her sifonu çektiğinizde aslında bedava bir enerji kaynağını çöpe attığını biliyor muydunuz? Şu an öğrendik ve kahroluyoruz. Nasıl biz bunun farkına varmadık yıllardır diye. Hollandalılar efendim olayı çözmüş. Kuzey Hollanda'da bir ofisteki 260 erkek çalışan sadece tuvalet molası vererek binanın elektriğine katkı sağladı. Nasıl yani? Üstelik bundan haberleri bile yokmuş. Karambole. Ama bundan o zaman telif almaları gerekiyor bence. Ne demek haberi yok? İş yerinde verilen sıradan bir tuvalet molası Hollanda'da enerji üretiminin parçasına dönüştü. Kuzey Hollanda'daki bir ofiste 260 erkek çalışan özel olarak tasarlanan pisuvarı kullanarak farkında olmadan küçük bir enerji santralinin çalışmasına katkı sağladı. Nasıl yani? Toplanan idrar bir boru aracılığıyla binanın yanında bulunan konteynere aktarıldı. Buradan da bir su teknolojisi araştırma merkezi ve SUS tarafından geliştirilen özel bir arıtma sistemine gönderildi. O ben hani hemen o an oldu sandım. Oradan oraya gönderiliyor, buradan buraya gönderiliyor. Özel bir arıtma sistemine gönderildi. Amaç yalnızca atık sudan kurtulmak değildi. Sistem idrardaki maddeleri kullanarak elektrik üretirken aynı zamanda fosfat ve amonyumu geri kazanmayı hedefliyordu. Sistemin merkezinde bakteriler bulunuyor. Bakteriler organik maddeleri parçalarken elektron açığa çıkıyor. Geleneksel biyolojik süreçlerde bu elektronlar çoğunlukla oksijene aktarılıyor. Mikrobiyal yakıt hücrelerinde sistem farklı çalışıyor. O derece araştırmışlar bak haberi. Oksijenin yerine bir karbon elektrot kullanıldığında bakterilerin açığa çıkardığı elektronlar bu elektroda aktarılıyor. Elektrotlar bir elektrik devresine bağlandığında ise elektronların hareketi elektrik akımı oluşturuyor denmiş. Tamam, baya detaylı açıklama. Bu böyle çok uzun süre abi. Yani buradan molada arkadaşlarınla buluşuyorsun. Hadi beyler. Şirketimize biraz katkımız olsun diye. Hani o an olsa mesela şey olur. Daha faydalı olur bence. O an hani bir sistem kurulacak şirketlerde. Neyse artık nerelerde kurulacaksa. Hani oradan mesela hatta patron baktı diyeceğim yani, ışıklar birden artınca o bizimkiler maşallah bugün sağlam çalışıyor ya deyip. Yani tabii bu bir yöntem midir? Yöntemdir ama ne kadar işe yarar? Bir dakika bakalım, var mı hiç öyle bir şey? Çok detaylara girmişler. Çok yani bu detaylara niye bu kadar giriyorlar anlamıyorum. Yani biz bu işin profesyoneli değiliz. Sabit okuyucuyuz biz. Sabit haber okuyucu. Hani kalkıp da bunu merak edip bu sektöre atılalım. Hadi bakalım fabrikalardan idrar toplayıp bir konteynerde birleştirip hidrojen gazı şeyde. Ha bak, üretilen elektrik oldukça sınırlı diyor. İşte bu yani. Bundan bahset bana. Hani onca zahmete giriyorsun. Yani mevzudan sonra onca bir dünya zahmete giriyorsun. Attığın taş yani. Biz yine devam. Doğal kaynaklara mümkün olduğu kadar yoğunlaşıp hani tabiatında canını okumayıp işte rüzgar gülleridir falandır filandır onlarla devam. Öbür türlü yani hani elektrik üreteceğiz diye kalkıp tabiatla da oynadığımız zaman onun da faturası biliyorsunuz yine bize çıkıyor. Bunları da göz ardı etmememiz lazım.

Tipli Dünya Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay'ı muhabbet devam ediyor. Şimdi her yıl yapılan araştırmalardan bir tanesidir. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de çocuklara en çok konulan isim neydi diye. Genelde kadın kız çocuklarda Zeynep ismini duyarız. Gerçi artık hani değişmeye başladı ama erkeklerde işte Ahmet'tir, Mehmet'tir falan diye devam eder. Bizde dizilerin etkisi olur falan filan. Bir de artık yeni nesil isimler daha da böyle bir farklı olmaya başladı. İşte Ela, Su, Ada, Su gibi. Erkeklerde de keza öyle. Ada falan var mesela. Geçtiğimiz günlerde futbol maçında duydum. İlk defa futbol maçında Ada isminde bir futbolcu duydum mesela. Futbolcu adı. Dedim oğlum biz yaşlandık. Biz alışmışız Mehmetlere, Hasanlara, ne bileyim. Bunlara alışmışız. Ada diye bir futbolcu var yani artık. Devir değişti, kuşaklar değişti. Ama her yıl bu araştırma yapılır. En çok hangi isim konuldu diye. Tabii arada böyle çıkıntılar da olmuyor diye. Bak onlardan bir tanesi. Vallahi kimliği de koymuşlar.

Diyarbakır'da inşaat işçisi Recep Karakaş yeni doğan oğluna hayranı oldu. Genelde zaten bak öyle olur bak. Bir dönem mesela geçmişe baktığımızda yine hani böyle 80'lerde Ferdi Tayfur rüzgarları estiği zamanlarda mesela pek çok erkek çocuğun adının Ferdi olduğunu görürüz. O zamanlardan gelmedir. Orhan mesela. Müslüm o kadar olmadı. İşte günümüzde mesela ünlü bir sinema oyuncusu falan varsa onların isimlerini görürüz mesela çocuklarda. Bu tamamıyla coşmuş abimiz efendim. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adını verdi. Yani inşallah kaderi ona benzer diyeceğim ama. Bak çocuğun adı Ronaldo, soyadı Karakaş. Ronaldo Karakaş. Tabii çocuğun bundan haberi yok henüz daha. Adını da vermemişsin işte. Adı Cristiano abi. Yani sen direkt Ronaldo'nun soyadını alıp vermişsin. Hani oradan bir akrabalık da çıkmaz. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 20 yıldır kalıp ustalığı yapan 37 yaşındaki inşaat işçisi Recep Karakaş, ailesinin tüm itirazlarına rağmen bir ay önce doğan 3. çocuğuna dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo'nun ismini koydu. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini koydu. Hayda. Yıldız futbolcunun Filistin hassasiyetine dikkat çeken baba, yeni oğluna da Portekizli oyuncunun babasının adını vermeyi planlıyor. Filistin hassasiyetinden dolayı mı? Abi bak, Filistin hassasiyet dersen orada bir durman lazım. Çünkü binlerce, milyonlarca insanda bu hassasiyet var. Yani insanın diyen herkeste bu hassasiyet var. Uzun yıllar inşaatlarda ter döken usta, ailesinin itirazlarına rağmen resmi nüfus kaydına dünyaca ünlü yıldız futbolcunun tam adını yazdırdı. Vallahi yazdırmış, kimlik orada. Kayapınar ilçesinde ikamet eden ve yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda emek veren baba, 2015 yılında eşi Leyla Karakaş'la hayatını birleştirdi. Mutlu olsunlar inşallah. Çiftin Mustafa ve Asel Irmak isimli iki evladının ardından dünyaya gelen son bebek evde beklenmedik bir tartışma başlattı. Yakın çevresinin karşı çıkmasına rağmen geri adım atmayan Karakaş, akrabalarının yönelttiği eleştirileri kabul etmediğini belirtti. Yani akrabalara karşı bir dik duruş sergilenmiş, o ayrı. Bir de bizde böyle çocuk isimlerine karışma mevzuları da vardır biliyorsun, işte büyüklerin isimleri olsun diye. Hatta bazıları şeydir mesela, kendi çocuğunu kullanmaz ama atıyorum kardeşinin çocuğu, o bizim dedemizin adını ver ona. Adıyla yaşasın. Abi dede ölmüş gitmiş, ismi normal bir isim, hani şey ismi yani. İlk çocuğuna da bu ismi vermeyi düşündüğünü belirten Karakaş, Mustafa koyduk, ikincisini koyacaktım, kız oldu, ona Asel Irmak ismini verdim. Üçüncü çocuğum oldu, onun ismini Cristiano Ronaldo koydum diyerek yaşanan süreci anlattı. Süreç akmış gitmiş. Bak, yıldız oyuncunun Filistin'e uzattığı yardım eline dikkat çeken Karakaş, onun merhametinden dolayı Filistin'e yardım ettiği ve her zaman Müslümanların yanında, garibanların yanında olduğundan dolayı bu ismi verdim ifadelerini kullanmış. Sıradaki çocuğa babasının adı gelecek. Rezervasyon. Efendim bu çocuğun ismi Rezerve. Yeniden bir erkek çocuk sahibi olması durumunda seçeceği ismi şimdiden belirlediğini vurgulayan Karakaş, isim konusundaki kararlılığını sürdüreceğini bildirdi. Abi bunu böyle böyle bak yaysan bu haberleri falan sosyal medyaya falan koy, yani Ronaldo'nun da dikkatini çeksin. Hani belki bir... Neymiş efendim, bir dakika, tereddüt etmeden aynı çizgide kalacağını ifade eden Karakaş, eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan José Diniz Aveiro koyacağım dedi. Üçünü bir arada mı? José Diniz Aveiro. Gönlünde derin bir Ronaldo sevgisini, ya biz anladık onu. Yattığını hatırlatan inşaat ustası, dünyaya yeni bir çocuk gelse bile kararını asla değiştirmeyeceğini ifade etmiş, söylemiş efendim. Bak en büyük hayali imzalı forma falan diyor. Tamam abi, buradan ooo bak abi, sen bu işi yalnız biraz ne bileyim şimdi bak, en büyük dileğinin imzalı bir forma olduğunu kaydetti. Tamam eyvallah. Oğlum büyürse Ronaldo'ya benzesin, onun gibi merhametli olsun, şefkatli olsun, yani adaletli olsun, insana yardımcı olsun diyerek çağrıda bulunmuş. İyi futbolcu da olsun bence. Çok para var abi, çok. Diyarbakırlı işçi Portekizli futbolcudan gelecek olan bir maç davetine de
tüm çocuklarıyla birlikte seve seve gideceğini sözlerine eklemiş. İyi, hadi hadi mesaj da gönderildi. Artık bunu sosyal medyadan el birliğiyle Ronaldo'ya iletmemiz gerekiyor bir şekilde. Duyurmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama şu da var, yani aslında bir isim hakkı da çocuğun kendinde olmalı bence. Tamam, mesela yani resmi isim hakkı daha doğrusu. Şimdi bak, aile bir isim koyuyor. Ailenin isim zevkine göre biz gidiyoruz mesela, hayata başlıyoruz. Al bak, bu çocuk mesela Ronaldo diye başlayacak. Yazıktır, günahtır. Şimdi işin diğer tarafına baktığımız zaman, biraz büyüdüğünde okula gidecek falan filan. Yaş 18 olunca ya da 18 belki biraz geç olabilir bu konuda. Hani biraz daha böyle bir erken olmasına da fayda var. 15 diyelim. 15 olunca herkes kendi ismini seçmeli bence. Öbür türlü uğraş dur. Bir de çok enteresan şeyler de çıkıyor isimlerde. En azından bu defterde kapanmış. Bak, aile bir isim koysun. Aile o isimle çalışsın ama çağırsın ama çocuk mesela 15 yaşına geldiği zaman hadi de 18 de diyebiliriz. 18 biraz geç bu konuda, neyse. Çocuk resmi ismini kendi seçsin. Bir daha bak, bunları da duyuyoruz zaman zaman. Bu çok ayıp bir şey tabii. Eski sevgilinin adını koymak. O yüzden mesela böyle bir tartışma, bunu şey yapanlar var. Hakikaten bu gerçekten olan mevzulardan bir tanesi. Tabii kimsenin haberi yok da böyle hani içeride böyle gönlün bir köşesinde kalmış olan, küllenmiş bir aşk ismiyle yaşasın diye. Bu konuda da mesela eğer anlaşma, yani şey, kapara soru işareti olmasın isteniyorsa, en mantıklısı kız çocuk doğduğunda ismi anne tercih etsin. Erkek çocukta da baba tercih etsin efendim. Hiç kafada soru işareti kalmaz. Bir de aileler bulaşmasın, yani büyükler, hani anne ve babanın büyükleri efendim işe kadar. Bundan dolayı küsenler var, görüşmeyenler var ya, ismi, bizim istediğimiz ismi seçmediler diye. Ulan sen yapaydın çocuğunda madem o ismi koysaydın. Olmaz, biz illaki onda istedik. Vallahi bunları bile duyduk yani, isimden dolayı kavga çıkarıp görüşmeyenler var yani. Harcadın.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülemeyen 6 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek uluslararası öğrenci değerlendirme programı araştırmalarında asıl hedeflerinin ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü ülkeleri arasında ilk 5'e girmek ve bu başarıyı kalıcı hale getirmek olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 8 ayında yapılan denetimlerde 321.911 firma denetlenerek 2,24 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul merkezde 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim," dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.

Radyonuzdaydı. Namı Cenay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şimdi sizlere 90'lara götüreceğim ama yeni bir düzenlemeyle Çağla Radyonuzda. Ara beni.

0: Alo.
1: Reklam.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
6: 98.9 FM Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın dünyaya sesi.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

İtaat Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, tarihin en sıcak Ağustos ayını yaşamışız. Sıcak tam abi şimdi baktığımız zaman yani. Özellikle şöyle öğlen vakti dışarı çıktığınızda, hani iş yerinden falan, iş yeri de böyle serinse o nasıl bir vuruyordu öyle ya. Dış kapıyı açıyorsun falan ya böyle bir. Ya da arabaya bineceksin mesela, arabayı park yerine bırakmışsın. Hani güneşe bırakmışsın demiyorum bak. Gölgede de olsa aynısı, şöyle arabayı bir açıyordun arkadaş. Öyle bir şey, sıcak böyle patlamış gibi geliyordu. Efendim, verilere göre Ağustos 2026 16,96 dereceyle kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Küresel sıcaklık sanayi öncesi seviyenin 1,65 derece üzerine çıktı. İşte bunlar bize mesaj esasında. Yani bu sıcaklar da normal değil. Tamam, yaz sıcak olur eyvallah da. Ama hep sıcak olursa sıkıntı. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Ağustos 2026 dönemine ilişkin küresel sıcaklık verilerini yayımladı. Verilere göre Ağustos'ta küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 derece olarak kaydedildi. Bu değer 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Kayıtlardaki en sıcak ay denmiş efendim. Ağustos 2026'da ölçülen sıcaklık 19,95 derece ölçülen Temmuz 2023'ü aşarak, ki Temmuz mesela Ağustos'tan daha sıcaktır baktığımızda normalde, kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Geçen ay küresel sıcaklık 1850-1900 yıllarını kapsayan sanayi öncesi dönem ortalamasının da 1,65 derece üzerinde seyretti. Böylece Ağustos'ta Kasım 2025'ten bu yana ilk kez aylık sıcaklık artışı 1,5 derece eşiğini aştı denmiş. Zaten başımıza ne geldiyse bu sanayi devrimiyle geldi. Ben sana söyleyeyim yani. Bu buharlı treni bulduk ya. Buharlı trenin icadıyla beraber mertlik bozuldu. Bir daha evreni yavaş yavaş ısıtmaya başladık. Yani fitili oradan ateşledik. İşte ozondur mozondur dağıttık gitti yani hepsini. Avrupa'da dördüncü en sıcak Ağustos denmiş bu arada. Avrupa'da bayağı bir. Bir de Avrupa alışıklı değil bu sıcaklara. Yazın bayağı bir yangın gördük yani orada. Orman yangınları gördük. Amerika'da gördük keza öyle. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess konuyla ilgili açıklamasında Ağustos 2026 küresel iklim kayıtlarında olağanüstü bir ay oldu. Hem şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ağustos ayı hem de en sıcak ay olarak tarihe geçti. Bunu da gördük. Hani yaşayan kuşak olarak görmediğimiz şey kaldı. Bunu da gördük be. Pandemiler gördük, koronavirüsler gördük. Ne bileyim yani depremleri görüyoruz. Acayip sel olaylarını görüyoruz. Mesela fazla fazla olanlarından bahsediyorum. Bir uzaylılar kalmıştı. Onların da bir takım belgeleri sızdırıldı. Bir işte bakalım işte zombi. Bir bakalım şöyle gece yolda yürürken karşımıza ne zaman çıkar? Zombi gibi olanlardan bahsetmiyorum. Zombilerden direkt. Bir o kaldı yani görmediğimiz şey kuşak olarak. Geri kalan her şeyi test ettik. İşte ekonomik krizlerinden tut ne bileyim yani savaşlar, ama her şeyi maşallah birer birer hafızaya kazıdık.

Mabel Matiz, Haleylim radyonuzdaydı. Efendim, dünyanın en yaşlı insanı 119 yaşındaki adam dünya rekorunu bekliyor. Neden? Şu rekoru bir alalım hayırlısıyla da. Sonra artık. Costa Rica'da yaşıyor efendim. Jose Flores'in resmi belgeleri 11 Temmuz 1907'de doğduğunu ve 119 yaşında olduğunu gösteriyor. Yaşı uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanırsa Flores dünyanın yaşayan en yaşlı insanı ünvanını alabilir. Abi çok hayırlı bir ünvan değil bu. Ben sana söyleyeyim bak. Hani mesela bu ünvanı almak istemem yani. Dünyanın en yaşlı insanı olsam da bu ünvanı almak istemem. Belli bir yaştan sonra insan yaşını gizlemeli, nazar değiyor. Ne zaman bu mesela dünyanın en yaşlı insanı ödülü birine verirse, bir süre sonra onun ikinci haberini okuyoruz. Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti diye. Yapmayın bak. Mesela basın falan geliyor, hemen kapıyı kapatın. Röportaj yapmaya geliyor. Efendim uzun ömrün sırrı nedir diye soru soruyorlar. Sen o soruları açıklarken hakkın rahmetine doğru. Costa Rica'nın Pasifik kıyısına yakın Sardinal kasabasında yaşayan Jose Flores mütevazi ahşap evinde günlerini dinlenerek ve torununun hazırladığı yemekleri yiyerek geçiriyor. 119 yaşında olduğu belirtilen Flores zaman zaman torunuyla bilek güreşi de yapıyor. Kimliğinde 11 Temmuz 1907 yazıyormuş efendim. Flores'in ailesi ve resmi kayıtlar yaşlı adamın 119 yaşında olduğunu gösteriyor. Kimlik kartında doğum tarihi 11 Temmuz 1907 olarak yer alıyor. Ancak dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınabilmesi için yaşının uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanması gerekiyor demiş. Evet, abimize sormuşlar uzun yaşamın sırrını zaten. Yoğurt standart olarak bir yoğurt olsun, kenarda dursun. Bu ne demiş? Hayatının büyük... ailesinde görüyor efendim sırrı. Hayatının büyük bölümünü kırsalda çalışarak geçiren Flores'in 8 çocuğu, 23 torunu, 25 torununun çocuğu ve bir torununun torunu bulunuyor. Hey maşallah. Torunu ve bakıcısı Helen Flores, dedesinin artık sakin ve mutlu bir hayat sürdüğünü, zaman zaman geçmişinden hikayeler anlattığını ve şakalar yaptığını söyledi. Flores ise uzun yaşamının sırlarından biri olarak ailesini gösteriyor. Tabii ki aile önemli. Güzel bir aile olması hani sizi o stresten uzaklaştırır. Bak, aile desteğinin önemini sevgi, şefkat ve bakım olmasaydı bugün hala burada olmazdı sözleriyle anlatmış torunu. Torununun torunu. Flores'in yaşı henüz uluslararası olarak doğrulanmadığı için rekor şimdilik değişmiş değil. Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında ki İngiliz Ethel. Bak, onunkisi netleştirmiş. 1909'da doğmuş bu abimiz 1907'de. Yani nasıl netleşir, neye göre bakarlar? Herhalde kayıtlara bakarlar. Ama dediğim gibi yani çok hayırlı bir şey değil bu. Hani bu yaşlarda olanlar varsa aranızda, hani tanıdıkları falan da varsa bence hiç bulaştırmayın. Öyle sakin sakin yaşamaya devam. Ne zaman bu topa girilse bir süre sonra, çünkü maalesef gidiyor. Yani hep bugüne kadar bu haberlerden aldığımız, okuduğumuz tecrübe bu şekilde çünkü.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Gökçe hepimizin şarkısı. Hep beraber deliriyoruz radyonuzdaydı. Namusun ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum günün bu saatinde bu şarkılar, bu haberler kulaklarınıza iyi geliyordur. Biraz olsun keyfinizi yerine getirebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Kenan Doğulu radyonuzda, aşk dansı.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon...

0: 0446-446-0356-0356-212-55-53. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevki Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356-502-4142. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
4: Reklam.

İşte ben de Hüküm Sür radyonuzdaydı. 90'ların en sevilen şarkılarına bir tanesiydi. Efendim astrolojiye uzanalım bakalım. En çok konuşan 4 burç açıklanmış. Yanlarında durmamakta fayda var. Bak onların çenesi bir saniye bile susmuyor diyor. Sessizliğe hiç tahammülleri yok abi. Sessizlik gibisi de yok şimdi. Tabii ki hani sürekli böyle bir sessizlik sıkıntı da. Abi böyle insan hani kendini de bir dinlemek istiyor yani. Kimmiş bunlar? Çok konuşan 4 burç efendim açıklanmış. İlk sırada ikizler var. Öyle misiniz ikizler? Listenin ilk sırasında ikizler bulunuyor. Meraklı yapısı, hızlı düşünmesi ve sürekli yeni bir konu bulabilmesi onu konuşkan burçların başına taşıyor. İkizler için sohbet yalnızca vakit geçirmek değil, bilgi alışverişi yapmak anlamına da geliyor. Yani dedikodu dememiş. Yani daha böyle bilimsel olsun diye bilgi alışverişi olarak. Peki. Bir konudan diğerine saniyeler içinde geçebilen bu burç çevresinde bazen oldukça geveze olarak tanımlanabiliyor denmiş. İlk burç ikizler. İkinci burcu benim yay burcu. Yay burcu anlatmayı, paylaşmayı ve fikirlerini açıkça dile getirmeyi seviyor. Özellikle ilgisini çeken bir konu açıldığında sohbetin ne kadar uzadığını fark etmeyebilir. Zodyak içerisinde sosyal yapısıyla öne çıkan yay yeni tanıştığı insanlarla dahi kolayca iletişim kurabiliyor demiş. Bu nedenle konuşkan karakteri çevresinde hemen fark ediliyor. Heyecanlandığında ise hikayeleri uzatması onu zaman zaman geveze burçlardan biri haline getirebiliyor diyor. Var mı efendim aranızda yay burcu, doğru mudur, böyle misinizdir? Üçüncü burcumuza bakıyoruz. Üçüncü sırada teraziler var. Terazinin en güçlü yönlerinden biri sosyal ilişkiler kurabilmesi. Ortamdaki sessizliği bozmak, yeni bir sohbet başlatmak veya insanları bir araya getirmek konusunda oldukça başarılı olabiliyor. Astroloji açısından terazi iletişim kurarken karşısındaki kişiyi de konuşmanın içine çekmeyi seviyor. Bu nedenle yalnızca konuşkan değil aynı zamanda sohbeti sürdürebilen bir karakter olarak öne çıkıyor denmiş terazi burcu için. Ve son sırada, ya buralar hemen hemen bütün burç haberlerinde karşımıza çıkıyor efendim. Aslan burcu. Aslan anlatacak bir şeyi olduğunda dinleyici bulmakta zorlanmıyor diyor. Neden? Yaşadığı olayları detaylandırmayı, fikirlerini paylaşmayı ve bulunduğu ortamda dikkat çekmeyi seviyor. Özellikle kalabalık ortamlarda enerjisi yüksek olan aslan, zodyak içerisinde sesi en çok duyulan burçlardan biri olabiliyor. Kendine güvenen tavrı onu oldukça konuşkan gösterirken uzun uzun hikaye anlatması da bazen geveze olarak değerlendirilmesine neden olabiliyor denmiş. Evet, bu 4 burcumuz efendim. Aslan, terazi, yay ve ikizler. Astrolojide çok konuşan burçlar olarak değerlendiriliyor. Hani siz o burçlardan biriyseniz eyvallah tamam ama değilseniz çevrenizdekilere selam olsun. Onlara sabırlar diliyoruz.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Belediyesi Diş Hekimliği Fakültesi önündeki DSİ kanalını kapatarak 175 araçlık açık otopark oluşturdu, bariyerleri kaldırarak vatandaşların kullanımına sundu. Tokat İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kursu öğreticileri 10 Eylül 2026'da eğitim faaliyetleri, sorunlar, çözüm önerileri ve iş sağlığı güvenliği için toplandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından 1-1 biten skorla görevi bıraktığını açıkladı. Kartal, oyunculara teşekkür ederek bir daha dönmemek üzere istifa ettiğini belirtti. İstanbul'da 2017'den beri aranan uyuşturucu baronu İslam Yakut, yapılan operasyonla yakalandı. Polis ekipleri yakalama çalışmaları sonucu şüpheliyi etkisiz hale getirerek adalete teslim etti. FETÖ'ye yönelik operasyonda itirafçı garsonun hafıza kartından elde edilen verilerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 6 şehirde eş zamanlı 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında kamu görevlileri ve özel sektör çalışanları bulunuyor. Rusya'nın farklı bölgelerinde 11 Eylül gecesi insansız hava araçları ve füzelerle yeni saldırılar düzenlendi. Saratov'daki petrol rafinerisi ve ozon lojistik merkezinde yangın çıktı. Ozon depoları alevlere teslim oldu. Tahliyeler yapıldı. 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında sanık pastane işletmecileri 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi. Diğer sanıkların da değişen cezalarıyla bazıları beraat etti, karar yakınları tepkiyle karşıladı.
0: Spor.
1: Beşiktaş'ta Ernest Pocu, Erzurumspor maçında daha fazla süre alarak kendini kanıtlamayı hedefliyor. Teknik direktör Italiano, oyuncunun hızını ve çok yönlülüğünü övdü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Manchester United 4-0, Bayern Münih 5-0, Como 4-1, Lens 3-1 galip geldi, PSG zirvede yer aldı. Galatasaray Sporting maçında hakem Espen Eskas'ın tartışmalı kararlarını UEFA'ya şikayet etti. Teknik direktör Okan Buruk net kırmızı kart ve penaltıya tepki gösterdi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 61 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 27 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

ve devam ediyor. Bakınız, bir gizli kamera vukuatı daha Manisa'da bu defa. Erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı. Yani gizli kamera tuzakları ile ilgili çokça haber gördük ama erkekler tuvaletinde ilk defa. Bana denk geliyor, öyle söyleyeyim yani. Belki olmuştur. Ya şunu anlamıyorum ben. Bu nasıl bir sapıklık olabilir, tuvalete gizli kamera koyup? Mesela oradan ne görüyorsun? O görüntü yani hani o görüntü nasıl hoşuna gidiyor? Oğlum tuvalet yani yapılan eylem belli. Bakınız, İstanbul Bakırköy'deki güzellik merkezinde yaşanan gizli kamera skandalı, bir de o da vardı biliyorsunuz. İşte buralara giderken yani dikkatli olmak gerekiyor. Hani bir, gireceğiniz yerin kurumsallığına kadar dikkat etmeniz gerekiyor. İkincisi, gittiğiniz yerde de şöyle bir etrafı çaktırmadan kolaçan etmek gerekiyor. Şöyle bakmak lazım işte, köşeler möşeler, ıvırlar zıvırlar mesela. İşte bizim stüdyo mesela, gerçi kamera var ama o direkt kabak gibi ortada o. Ama mesela köşelere falan böyle bakmak gerekiyor. Böyle yerler maalesef hani iyi olan yerlerinde imajını sarsıyor. Sen güzellik merkezine gidiyorsun. Orada kendine özen gösteriyorsun yani. Hani kendini iyi hissetmek için, ne bileyim, daha güzel görünmek için vesaire falan filan. Bu amaçla gidiyorsun. Oraya biri kamera koyuyor ve sonra senin görüntüler sağda solda. Mesela şeyler falan var işte. Evlere konan gizli kameralar var. Onları görüyoruz. İşte bungalovlar falan filan, bir dünya haber okuduk. Hatta sadece Türkiye değil yani, dünyanın herhangi birinde de olabiliyor bunlar. Yani kısacası eviniz dışında herhangi bir yere gittiğiniz zaman bir böyle bir etrafa bir bakınmakta fayda var. Bak, herhangi bir yer diyorum. Evet, kamera skandalı Manisa'ya uzandı. Şehzadeler ilçesindeki bir çay bahçesinin erkek tuvaletinde. Gizli kamera bulunması sonrası tüm şehir karıştı. Ekipler dedektif gibi iz sürerek tuvalete gizli kamera yerleştiren sapığın kimliğine ulaştı diyor. Tüm görüntüler bilgisayarından çıkmış. Bir çay bahçesinin işletmecisi erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek olduğunu fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İşletmeci fark ediyor bunu. Olay yeri inceleme ekipleri tuvalette detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit edilerek muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan polis kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edip yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturmayı genişleten ekipler kamerayı işletme sahibinin koyduğunu ve kamera düzeneğinden görüntülerin depolandığını bilgisayarı tespit etmiş. Bir dakika şimdi, işletme sahibi diyor. Burada onları şikayet eden kimdi? Neredeydi? Tamam, işletmecisi. İşletme sahibi. Tamam, farklı olabilir. Hani işletme sahibi ayrıdır. Hani oranın sahibi. İşletmecisi ondan kiralamış olabilir. Tamam, olabilir. Yakalamışlar ve bilgisayarı da tespit etmişler. Yani kameranın nerede olduğunu. Hangi bilgisayara aktardığını daha doğrusu. Bilgisayarda kameraya ait görüntülerin bulunması üzerine işletme sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor demiş. Yani ne oluyor oraya? O tamam, artık bu artık sapıklığın bin kat daha fazlası da. Yani hem cinsine karşı. Hani bunu tabii sonrasında şantaj olarak kullanır mı kullanmaz mı, bir her şey olabilir. Yani insanın başına her şey gelebilir. Tamam, günümüzde evet yapay zeka dediğimiz bir gerçeklik var. Hani birisi bir şey yapmak isterse bir fotoğrafınız yeterli. Yani herhangi bir fotoğrafınız yeterli. O fotoğraftan bir dünya sıkıntılı video, ses kaydı çıkartılabilir. Bunlar günümüzde artık çok zor teknolojiler de değil yani. Ama ve lakin hani bunu da yapmak, evet dediğimiz gibi bir kez daha, eviniz haricinde herhangi bir yere gittiğinizde, bu artık neresi olduğunu siz hesap edin ya, herhangi bir yere gittiğinizde böyle bir etrafa bakınmakta fayda var sevgili dinleyenler.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. En zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Sana bir karı varmış şu anda bunun. Bu gıybet, bu yaptığın şey. Ha günaha devam ediyorsa onu söyle. Hocam bak bu adam hala içkişiyor. Bu adam kumar oynuyor, zina yapıyor. Bu adam namaz kılmaz, oruç tutmaz. Zengin olduğu halde zekatını vermez, haccını git. Ha bunu söyleyebilirsin. Bu da gıybet değil. Her şeyi de gıybet zannetmeyelim. Bizim böyle bir özelliğimiz var. Ama pişman olmuş, tevbe etmiş, artık o kendisiyle okuyoruz ya hutbelerde. Günahlarına tevbe eden o günahları işlememiş gibi. Bitti. Sen daha onun adını anamazsın. Sana ne ya? Biz şu anda kürsüde hepimizi cennetlik olarak görüyoruz. Hocam hocam bırak şimdi. Anlatma. Bırak o şeytanla artık yani... Onun ağzına varmış bitmiş işler, sen onu daha anlatarak, başkasını kötüleyerek kendimizin iyi adam olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. O şöyle, o böyle. Sen kendine bak kardeş ya. Evet, üçüncü özellikleri bunların, bu füccarın, اِذَا تُسْلَى عَلَيْهِ اَلَاتُنَا بَعْلَ اَسْيَادِيرُ الْاَبْوَدِينَ Yine diyor Rabbim 13. ayet-i kerimede Mutaffidin suresinde, onlara bizim ayetlerimiz okunduğu zaman, Esadirul evveli, bu geçmişlerin hikayesidir. Yani Kur'an okunuyor, Hazreti Adem'den, Hazreti Nuh'tan, Hazreti Hud'dan, efendim Hazreti Musa'dan, İsa'dan bahsediyor. Efendim bu hikaye ya bunlar. Nadir bin Haris öyle yaptı ya, gitti İran'dan saray hikayeleri getirdi. Bak dedi Rüstem şöyle yapmış, böyle yapmış falan filan. Hikayeler. Muhammed dedi size hikaye anlatıyor geçmiş peygamber, ben de hadise hikaye getirdim falan diye dalga geçtiler. Günümüzde de Allah'ın kitabıyla böyle dalga geçen insanlar, hikaye ya bunlar falan diyen tipler var, olacak, kıyamete kadar da devam edecek bu tip insan. Hak batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecek ve Müslümanların sayısı kıyamete kadar hep az olacak diyor ayetler. Ha ama Müslümanların da bir beraber olması lazım, yumruk halinde olması lazım. Yani hani diyor ya bir vücudun azaları gibidir. Vücudun bir yerine bir diken bassa nasıl ki bütün vücut bundan etkileniyorsa. Yani Türkistan'da bir kardeşimiz, bakınız oradaki 30 milyon efendim Doğu Türkistanlı kardeşimiz hep zulüm altındalar. Sessiz sığlık diyoruz onlara. Ya sen onlardan etkilenmiyorsan sen Müslümanlığını bir sorgula kardeş. Myanmar'da Arakan'daki Müslümanlar. Hele hele Gazze'yi hiç unutmayacağız. Oradaki cihada biz de ortak olacağız. Nasıl ortak olacağız hocam? Kardeş, para göndereceksin oraya. Paran varsa yardım göndereceksin. Sağlam kuruluşlar var. Şark çürük kuruluşlarda yardım yapma. Dışarıdan destek alıyorsa birileri. Hani biz burada söylüyoruz ya bak. FETÖ gitti, SETÖ başladı. SETÖ gitti, öteki yer sıcak. Memlekette şey çok. Dışarıdan kullanılmayı bekleyen kuruluşlar çok. Seviyor. Üst devletler birilerini kullanmayı bu memleketin. Sen de uyanık ol ya. Efendim hocam şimdi sıra sizde diyorlar falan filan. Zaten sen bir kendinize bak. Sizin o tepedeki adamlar bu memleketin hayırına mı çalışıyor, şerrine mi çalışıyor? Sizden topladıkları zekat fitre paralarını hangi ülkelere, devletlere götürüyorlar? Orada neler yapıyorlar? Sen bunu kullandırırsan kendini ondan sonra tüt dersin ya. Dolayısıyla Müslümanın da uyanık olması lazım. Bu milletin, memleketin hayrına kim çalışıyorsa ona destek olman lazım. Ha onlar gösteriyorlar sana Gazze'de bak biz bu Müslümanlara yemek dağıttık, ev yaptık, çadır kurduk vesaire. Yardımını yap. Başta bizim Diyanet Vakfı'na tabii. Ben önce kendi kuruluşuma güveniyorum. Yardım da veriyoruz, gönderiyoruz. Efendim o yetim aileler var. Onlara yardım yapılıyor vesaire. Ha hocam benim para gönderir. O zaman marketlere girdiğinde İsrail'e destek veren malları almayacaksın. Evine götürmeyeceksin. Kolasını, fantasını, Ariel'ini, homosunu, alosunu. Efendim bir 5 lira indirim yap diye o Lipton çayını kucak evine taşımayacaksın kardeş. Yeni mal alacaksın. Her şeyin alternatifi var. Evet. Ekonomimiz maalesef onların elinde çoğunlukla. Doğru. Biz tarlacılığa, tarıma razı olmuşuz. Biz asker milletiz demişiz. Efendim ticarete aman ha Müslüman ticarete bulaşmasın demişiz. Teraziye sürme demişiz. Yahudinin içine gelmiş bu. Kasten bunları toplamış. Ticareti eline almış. Ondan sonra ticaret, ihracat ve ithalat onların olunca da senin gönderdiğin zeytinyağının içine makine yağını doldurmuş. Ondan sonra İtalya'dan, Fransa'dan geriye dönmüş bizim mallarımız. Çok var böyle hainler. Görüyorsun işte fotoğraf çekiniyor. Yunan bayrağının yanında fotoğraf çekinerek paylaşıyor. Kendi bayrağının yanı dedi. Ve bu adamlar bizi idare etmeye talipler. Konser veriyor birileri. Yahudinin İsrail'in reklamını yapan adamlar geliyorlar Tokat'ta, orada burada konser veriyor ya. Bizim Müslümanlar da bunları gidip alkışlıyor. Ya bu adam kim? Bir takip etsene. Nereye destek veriyor bu adam? Sen bu adama destek veriyorsun biletini alarak. Bazen Kültür Bakanlığımız bile farkında olarak ya da olmayarak bakıyorsun. Kültür yolu festival diyor, İsrail hayranlarını konser verdiriyor. Dur bağlı mı yani sen bu milletin, memleketin parasını ona buna peşkeş çeker misin, çekebilir misin ya? Bunlar çok önemli meseleler, tamam mı? Angarya meseleler değil, bizim paralarımız bir yerlere ya biz gaflet içerisinde oluyoruz gidiyor, ya da birileri dalalet içerisinde olanlar alıp götürüyorlar bunlara. Teşne olmayacağız. Kella, hayır hayır diyor yine Rabbimiz. Bel bilakis râne alâ gulûbihim mâ kânû yeksibûn. Onların kazandıkları yüzünden kalplerinin üzerine pas bağlamıştı. Kalpleri paslanmışsa artık, hani diyoruz ya işte üç cumayı peş peşe kasten terk edenin kalbi paslanmıştır. Ya kalp paslanınca, bir şey paslanınca ne olur artık? Çalışmaz. Aynen onun gibi yani. Bir günah işlediğinizde diyor aleyhissalatü vesselam, kalbinizin üzerinde bir nokta verilir, siyah bir nokta. Tevbe ederseniz o siyah nokta silinir. Yok ama devam ederseniz o siyah noktaya çoğala çoğala çoğala bütün kalbinizi kaplar diyor aleyhissalatü vesselam. Ne olacakmış ki ya bundan demeyeceksin. Günahın büyüğünden küçüğünden her şeyinden kaçmamız lazım. Evet. Kella, yine tekrar aynı ifade. Hayır, hayır öyle değil. İnnehum ar rabbihim yevme izille mahcubun. O gün o tüccarlar, kafirler Rablerinin karşısında mahcup durumda olacaklardır. Le mahcubun, hicab, perde demek. Yani Rablerini göremeyecekler onlar. Bu tersi mefhum muhalifi diyor. Onun anlamı ne? Müslümanlar bizim ehl-i sünnet vel cemaat inancına göre mahşer günü Rabbimizi seyredeceğiz. Cennetteki en güzel nimet Rabbimizi seyretmek olacak. Hocam nasıl seyrediyoruz? Allahu alem. Allah diyor ki vücuhu yevmeyin nazıra ile rabbihe nazıra. Kıyamet suresinde o gün öyle yüzler vardı ki parıl parıl parlar. Çünkü onlar Rablerine bakıyorlar diyor. Rabbimize bakacağız. Nasıl? Allahu alem. Bu gözle mi? Efendim üç boyutlu beş boyutlu gözlük mü verir? Allah'a. Allah'ımız diyor beni göreceksin. Bitti. Sen ona inanacaksın. İman edeceksin. Ama kafirler için böyle bir olan yok diyor Rabbim. ثُمَّ اِنَّهُمْ لَسَالُ الْجَحِيمِ. Sonra onlar cehime, cehennemin isimlerinden birisi, salü sallanmak, sallandırılacaklardır. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ي تُكَذِّبُونَ. Sonra onlara denilecek, işte sizin yalanladığınız iş budur. Hani cennet yok, cehennem yok, kim diyor ya? Gidip de gelen vaziyet, dalga geçiyordun ya sen, var mıymış, yok muymuş ha? Gördün mü? Denilecek. Hadi bakalım. Ya. Ha gidiyorlar bak gelemiyorlar. Erenler mezanı toprağa gömüyor. Hiç geri dönen var mı? Yok bak gidiyorlar. Gidiş var. Tek yönlü bilet. Geriye dönüş yok kardeş. Sen eğer dikey gelmezsen camiye seni yatay olarak götürürler. Yatay olarak götürürler. O toprağın içerisine sokarlar, o kara toprağın içerisine. O yılanlar, çıyanlar görüyorum bazen. Yani mezarlıkta yılan geziyor. Nereye girecek bu yılan? Ha, birilerinin yanına girecek. Ha, sen eğer kendini muhafaza altına almışsan güzel amellerinle sana hiçbir şey yok. Ama. Ya. Gel la. Şimdi biraz içimiz karardı. Rabbim diyor ki kullarıma cehennemden fazla bahsettim. Şimdi biraz da cennetten bahsedeyim onlara. Kella, hayır hayır öyle değil. İnne kitâbel ebrârı lefî illiyyîn. Ebrâra iyi insanlara gelince onlar illiyyîn'de olacaklar. İlliyyîn, kimi müfessir demiş ki dört kat semada, 4. üçüncü kat demiş, kimisi yedinci kat demiş, kimisi efendim cennette bir makamdır demiş, cennet diyen olmuş, efendim farklı farklı, çok yüksek mertebelerdir, hudutsuz yüksekliktir diyen olmuş, iyi insanların amel defterleridir diyen, sidre-i müntaha diyen olmuş, mele-i a'la, yani o meleklerin bulunduğu yüceler yücesidir diye çeşitli anlamlar vermişler. Yani tüccar dediğimiz facirler, günahkarlar ne kadar yedi kat yerin dibindeyse, efendim ebrar dediğimiz iyilerin iyisi olan o insanlar da inadına tam zıttı yüksekliklerde bulunacaklar diyor Rabbim. وَمَا اَذْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ Sen o عِلِّيُّونَ ne olduğunu bilir misin? Onlar yazılmış olan kütüplerdir, amel defterleridir. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ O mukarrab olanlar, manen Allah'a yakın olanlar onu görecekler. Nereyi? Cenneti. Cennetteki o yüce makamları onlar görecekler. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَعِيمٌ O ebrar olan insanlar nimetler içerisinde olacaklar. Alel eraiki yandurun. Eraik koltuklar demek. Koltuklar üzerinde birbirlerine bakacaklar. Ya da cennet nimetlerine bakacaklar. Ya da diyor Rablerine bakacaklar. O da mümkün. Ya da diyor efendim cehennemde bulunan kendilerini azdırmaya çalışan insanları görecekler. Ama cennetlikler o cehennemlikleri seyrederken, yani yanmaz can var arada, bakacaklar, üzüntü sahibi olmayacaklar diyor Allah Teala. Yani dünyadayken cehennemlikler, o günahkarlar, Müslümanları azdırmaya çalışıyorlar, seviniyorlardı Müslümanların ayağını kaydı. Ama diyor Müslümanlar o cehennemliklerin o cehennemlik durumunu görünce sevinmeyecekler. Aa bak gördün mü demeyecekler, sevinç olmayacak. Üzüntü de olmayacak. Orada çünkü cennette sevinmek ya da üzülmek yok diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ayetler. Tarifu fi vucuhin nadraten na'im. O nimetlerin mutluluğunu sen onların yüzlerinden tanırsın. Yuskavne min rakizin maktub. O mühürlenmiş efendim içeceklerden onlar içerler. Hitamuhu misk. Onun mührü de misktendir diyor Rabbimiz. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Yarışanlar, işte bunun için yarışsınlar ve مِزَاجُهُ مِنْ تَسْلِيمٍ O içeceğin mizacı, mizac ne demek karakteri. Efendim teslimdendir, teslim de aynen يَسْلُهُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ Allah'a yakın olanlar, güzel amelde bulunanlar, o içecekten içecekler. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يَرْحَكُونَ O günahkarlar, o cürüm içinde bulunanlar dünyadayken Müslümanlarla dalga geçiyorlardı. Ne lan bu namaz zıl zıl zıl anınız açılacak. Hocalara vereceğim oğlum genç yaş, hele bir gençliğin yaşa lan. Hızlı yaşa genç ol, tabutun tabutun yakışırız falan diye. Dalga geçiyorlar. Ha öyle miymiş? Ha diyecekler. Ve izâ merûbihî tevâmezû. Müslümanların yanından geçerken böyle kaş göz işaretiyle dalga geçiyorlardı. Arkalarının dil çıkarı böyle el kulu hareketi yaparak dalga geçiyorlardı. Ve izen galebu ile ehlimun galebu fekihi ehline, arkadaşlarına, eşine dostuna gittiği zaman da şımarıyorlardı onlar. Ve izen ra'ahum galu inne ha'ulâi le galûn 32. ayet-i kerime diyor ki Müslümanlara derlerdi ki ya bunlar sapıtmış insanlar ya. Boşu boşuna aç çıkarıyorlar ya. Gidip de Araplara para yediyorlar ya. Falan falan falan diye böyle dalga geçerlerdi. Ve mâ ursilû aleyhim hafizîn. Biz onları sizin üzerinize koruyucu olarak göndermedik. Fel yevmellezîne âmenû minel küffâri yerhakûn. Bugün de Müslümanlar onlara gülüyorlar. Alel evâki yandurun. Karşılığını koltuklar üzerinde hel sübbel küffaru ma kanu yef'alun hadi bakalım kafirlerin yaptıkları onların yanına kar kaldı mı diye 36. ayet-i kerime son ayet böyle efendim hitama eriyor. Kıymetli kardeşlerim efendim salı günü yatsı namazından sonra Karşıyaka Merkez Camii'nde Bursa İlahiyat Fakültesi'nin dekanı Adem Apak hocamız benden de küçüktür yani. Bizden sonra gidip ben de Bursa mezunuyum. Efendim konferans verecek. Bütün cami cemaatimiz lütfen orayı dolduralım. Ben üzülüyorum. 300 bir konferansanı koca sokak, hocalar da dahil, dolduramıyoruz ya. Ne üzücü bir şey ya. 600 kişilik salonu 160 bin kişi olan şu Tokat dolduramıyorduk. İlçelerden de geliyor doldu. Veya ağlanacak halimiz var ha. Samimi söylüyorum. Tokat olarak ağlanacak halimiz. Mini minnacık konferans salonu dolduramıyor. O kadar oradan buradan bir sürü konuşmacılar getiriyoruz. Sanki her şeyi çok biliyormuşuz gibi. Lütfen bunu yapmayalım. Salı günü yatsı namazını Karşıyaka Camii'nde kılalım. Hemen caminin altına inelim. O konferanstan istifade edelim inşallah. Yine namazdan sonra bütün camilerimizden yapılmakta olan efendim inşaatlara yardım istiyoruz. Kardeş hocanın en zor tarafı bu. Ne yapayım yani? Olacak işte yani. O Molla Hüsnü Kur'an kursu yıkıldı, gayrı gitti. Kim yapacak bunu?

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülemeyen 6 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek uluslararası öğrenci değerlendirme programı araştırmalarında asıl hedeflerinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri arasında ilk 5'e girmek ve bu başarıyı kalıcı hale getirmek olduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattığını açıklayarak, 2026 yılının ilk 6 ayında ise 25,7 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Türkiye Turizm'in Süper Ligi'nde zirveye talip eşsiz bir potansiyel dedi. İstanbul merkezde 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cari işlemler hesabında Temmuz ayında 36 milyon dolarlık fazla verilirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 972 milyon dolarlık fazla oluştuğunu açıkladı.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim," dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
1: Reklam.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam.

Haftanın son iş gününde bu güzel cumayı daha keyifli hale getirebilmek üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Günün iki saatini birlikte paylaşıp bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor.

would you? Adieu. Adieu. Yaz bitmeden gelen yeni şarkılar, yeni albümler, merakla beklediğimiz en yenilerden birisi Model grubundan geldi. Grup 10 yıl sonra tekrardan bir araya geldi ve bir araya gelmeleriyle birbiri ardına yeni şarkıları üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Gece yarısı itibariyle iyi bir sevgili hitlerini paylaşırken biz de Fatma Turgut'u ikimizden biriyle konuk ediyoruz hayatın ritminde. Güzel bir cuma günü olsun diye siz de radyonuzun sesini kısmayın. Birazdan çok fazla istediğiniz hadise burada olacak. Mustafa Sandal, Melisa, Hande Yener, Hande Ünsal, Gülşen, Demet Akalın. Çok daha fazlası önümüzdeki dakikalarda hayatın ritminde. Radyonuz açık olsun.

Şimdi biliyorsunuz geçen gün de söyledim. Her şeyin akıllısına böyle biraz mesafeli yaklaşıyorum ben. Niye? Yani eski haliyle bize daha fazla güven verirken kullandığımız cihazlar akıllandıktan sonra o güveni yitirmeye başladılar. Farkında mısınız? Mesela akıllı televizyonlar kapalıyken bile sizi dinleyebiliyorlar. Ev ağınızı tarıyorlar. Uzman isimler kullandığınız akıllı televizyonların televizyon kapalıyken bile bazı verileri toplamak üzere hala çalıştığını ortaya çıkartmış. İnternet kesilse dahi verileri hafızasında saklayıp ilk bağlantıda sunuculara yükleyen bir sisteme sahip akıllı televizyonlar var. Dolayısıyla kumandadan kapatmak ya da tamamen kapatmak aslında onların işleyişini durdurmuyor. Dolayısıyla modern akıllı televizyonlar veri toplamaya devam ediyorlarmış. Aklınızda olsun, yerin kulağı vardır derler ya, artık televizyonların kulağı var.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Obezite dünya genelindeki en önemli hastalıklar sıralamasında ilk sıralarda. Dolayısıyla yediklerimize, içtiklerimize dikkat edeceğiz. Dolayısıyla pazartesiyi beklemeden sağlıklı beslenmeye başlayacağız. Çok uzun yıllardır hamburger de sağlıksız gıdalar arasında yer alıyordu. Yapılan yeni araştırmalarla ezber bozan bir sonuç ortaya çıkartmışlar. Normal beslenme düzenini sürdüren erkeklerin, ki erkekler üzerinde yapılmış bu araştırma, hafta boyunca birden fazla hamburger tüketmesinin kolesterol ve damar sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını ortaya çıkartmışlar. Yani dolayısıyla böyle haftada bir falan yeseniz, iki haftada bir yeseniz hamburgeri çok da zararlı değilmiş. En azından bu araştırma öyle söylüyor hanımlar beyler. Hatırlatmış olayım, hani canınız çekerse öyle arada bir hamburger götürmek de çok da zararlı değilmiş.

Güne başlarken en güzeli çay mı kahve mi? Çok konuştuk, çok tartıştık. Kişiye göre değişebiliyor. Çay içenler de var sabah uyanır uyanmaz. Kahve sevip asla kahveden vazgeçemeyenler de var. Hepsinin yeri farklı ve hepsinin faydası farklı tabii ki. Ancak içtiğiniz çay ya da kahve hiç fark etmiyor. Sıcaksa eğer, onun sıcaklık ayarı çok önemli. Eğer çok sıcak içiyorsanız, uzmanlar yaklaşık 1 milyon kişinin verilerini incelemişler. Çay kahve gibi içecekleri çok sıcak tüketmenin yemek borusuna zarar verdiğini, hatta kanser riskiyle dikkat çeken bir bağlantı bulunduğunu ortaya çıkartmışlar. Bu yüzden içeceğiniz çok sıcak olmasın. Her ne içerseniz için 65 dereceyi geçmesin diyorlar. Yani tabii ki kalkıp bir termometreyle içeceğimizin her defasında sıcaklığını ölçmeyeceğiz ama siz az çok tahmin ediyorsunuzdur. Bu yüzden çok sıcak çay ya da kahve ya da içecek tüketmemekte fayda var diyelim. Sağlıklı bir gün olsun hepimiz için.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman Giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Sıcak bir Ağustos ayı geride kaldı. Eylül'ün 11'indeyiz. Geride bıraktığımız o Ağustos dünya tarihinin en sıcak ayıymış. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16.96 dereceye kadar ulaştığını, Ağustos 2026'nın tarihte kayda alınan en sıcak ay olduğunu söylemiş Avrupa Birliği Kopernikus İklim Değişikliği Servisi. Verilere göre küresel olarak Ağustos'ta ortalama yüzey sıcaklığı 2020 yılından bu yana ortalama 1 dereceye yakın yükselmiş. Yani 1 derecelik bir artışın nasıl bu kadar farkı olabilir diyorsanız, sadece birler değil 0.50'ler bile fark ediyor. Dolayısıyla şahit olduğumuz yaşanılan bu doğa olaylarının da bu iklim sıcaklığı, iklim değişikliği sebebiyle yaşandığını fark ediyoruz. O halde gelecek yazlar serin gelsin, havalar mevsim normallerinde ilerlesin ümidiyle başlayalım bugüne de.

Şimdi karşınızdaki insanın karakterini az çok belirleyebilmek için önce bir sohbet etmek gerektiğini düşünüyorsunuz değil mi? Yok, dışarıdan baktığınızda ufak tefek detaylarla da onların karakterlerini anlayabilirsiniz. Mesela serçe parmağıyla. Kişilik testleriyle ilgili yapılan bir araştırmada küçük serçe parmağınızın küçük detaylarla zekanızın mı hafızanızın mı daha güçlü olduğunu ortaya çıkarttığını söylemiş. Ve şöyle parmaklarınızı yan yana getirdiğinizde eğer serçe parmağınız yanındaki yüzük parmağının en üstteki boğumundan yukarıdaysa zekanız daha yüksek. Ama serçe parmağınız yanındaki yüzük parmağındaki son boğumun daha aşağısındaysa o zaman hafızanız daha kuvvetliymiş. Bakalım, bu test tabii ki %100 doğruluk taşımıyor ama şöyle bir baktığımızda karşımızdakinin karakter özelliklerini, zihinsel becerilerini anlayabiliyoruz. Hadi bakalım hep birlikte serçe parmakları ölçelim.

0: be tablo bilmem ne.
1: Saat 14.
2: Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Belediyesi Diş Hekimliği Fakültesi önündeki DSİ kanalını kapatarak 175 araçlık açık otopark oluşturdu, bariyerleri kaldırarak vatandaşların kullanımına sundu. Tokat İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kursu öğreticileri 10 Eylül 2026'da eğitim faaliyetleri, sorunlar, çözüm önerileri ve iş sağlığı güvenliği için toplandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Yeni nesil suç örgütü C31K'ya yönelik 22 ilde operasyon düzenlenirken 27 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler 3 ildeki 3 okula saldırı hazırlayarak müstehcen ve hakaret içeriklerini sosyal medyada paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında Interpol ve Europol benzeri Türkpol'un kurulması teklifini sundu. Üye ülkeler olumlu yaklaştı. Güvenlik, suçla mücadele ve ortak pasaport çalışmaları ele alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu yeni 5 ve 50 liralık banknotları tedavüle sundu. Banknotlarda imzalar güncellenirken boyut ve tasarımlar önceki tertiplerle tamamen aynı kaldı. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da yatırımları ve projeleri görüştü, siyasi sonuç çıkarmaya tepki gösterdi. Yavaş, mevcut pozisyonunu koruyacağını belirterek rahatsızlık olursa gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremi sonrası yıkılan Ezgi Apartmanı davasında kolon kestikleri iddia edilen pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi. Dava kararları açıklandı. Spor. Arda Turan Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak ilk maçına çıktı. Hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepki gösterdi ancak maç sonunda hata kabul etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmedi. Ancak Kartal antrenmana katılmadı, telefonlar kapalı ve görüşmeler devam ediyor. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de başarılıyken Avrupa Kupalarında %61 oranında mağlubiyet yaşayarak istikrar sağlayamıyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 61 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 27 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
4: Reklam.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Çok sevdiğimiz şarkılar radyoda çıktığı vakit, rastgele denk geldiğimiz vakit daha mutlu oluyoruz. Bir de o çok sevdiğimiz şarkılara eşlik ettiğimizde. Bir de o çok sevdiğimiz şarkılara bir konserde eşlik ettiğimizde daha mutlu oluyormuşuz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre konsere gitmenin insanların ağrılarını azalttığını, anksiyetesini ciddi oranda gerilettiğini ortaya çıkartmış. Yani mutlu olmak için konsere gideceksiniz. Canlı müzik deneyiminin sadece eğlenceden ibaret olmadığını, canlı müziğin insanoğlunun ruh haline de fiziksel sağlığına da iyi geldiğini ortaya çıkartmışlar. Hem ağrılar azalıyor hem de anksiyete, depresyon riskini düşürüyorsunuz hanımlar, beyler.
1: O halde biz şimdi hayatın ritminde çok sevdiğimiz şarkılara eşlik etmeye devam ediyoruz bu kez. Ersa Yüner eşlik edeceğimiz şarkısı Yapmayla radyolarınızda.

0: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Uzun zamandır halinizi, hatırınızı sormamıştım. Nasılsınız bugün? Nasıl başladınız güne? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Eğer mutlu bir birliktelik yaşıyorsanız kendinizi de iyi hissediyorsunuzdur. Hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda insanlar mutlu olduğunda daha sağlıklı oluyorlar. Bu yüzden hayatınızda olan insanların size uygun olup olmadığını en baştan karar verin. Hayatınızın içine girdikten sonra geri gitmesi zor olabiliyor. Mesela eski sevgilinizi ne kadar zamanda unuttunuz? Yapılan araştırmalar eski sevgiliye duyulan duygusal bağın yarı yarıya azalmasının ortalama 4 yıl sürdüğünü, eski sevgilinize karşı tamamen nötr hale gelmeniz için onun sıradan bir insan olması için aradan 8 yıl geçmesi gerektiğini söylüyorlar. İşte bu yüzden diyorum, hayatınıza alacağınız insanlara ilk başta tamamen hayatınıza girmeden karar verin. Sonra hayatınızdan çıkması çok vakit alıyor.

Artık yavaş yavaş okullar açılacağı için okullar açıldıktan sonra telefonlardan, tabletlerden uzak durması gerekiyor gençlerin, çocukların. Dolayısıyla bizlerin de biraz daha uzak durması gerekiyor onlara örnek olabilmek için. Peki günlük ekran süreniz ne kadar? Şöyle bir inceleyin bakın, günlük ekran sürenizin yarım saatten fazla olmaması gerekiyormuş. Sosyal medya kullanımını günde 30 dakikaya indiren gençlerde anksiyete ve depresyon %40 azalmış. Bir de bunun akademik başarısı var. Sosyal medyadan uzaklaştığınızda, ekran sürenizi kısalttığınızda okuldaki başarınız da artıyor gençler, haberiniz olsun. Bu yüzden okul zamanında mümkün olduğu kadar derslere, çevrenize, arkadaşlarınıza, sosyal bağlarınıza odaklanın ki sosyal medyadan uzak kalabilin. Bu da günün küçük tavsiyesi olsun.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.

geçmiş değişmez de Jabari konuk ettik hayatın ritminde. Hakikaten öyle ama düşünüp kendimizin de farkına varması gereken şeylerden bir tanesi. Geçmişi değiştiremezsiniz. Geçmişe takılı kalmayın. Gelecek de belirsiz. Bu yüzden anın tadını çıkartın. Bazen endişeleniyoruz. Geçmişte yaşadıklarımızı özlüyoruz. Gelecek için endişeleniyoruz. Ama anın tadını çıkartmayı bir türlü beceremiyoruz. İşte yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Anın tadını çıkartın. Yaşadığınız her anın tadını çıkartmayı ihmal etmeyin. Geçmiş değişmez dedi Cabar. Bizi hatırlattı. Çok da iyi geldi. Peki Berkay'la devam edelim. Şimşek Şimşek'le Cuma'yı keyiflendirsin hayatın ritminde.

Bugün de Cuma'nın tadını birlikte çıkarttık. Hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bugün de en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle, hayatın ritmiyle ben Renem mikrofon başındaydım. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ama pazartesi yine görüşeceğiz. Önümüzde güzel bir hafta sonu var. Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi yine güzel haberlerle buluşalım. Bugünlük hoşça kalın.

0: Değmesin nazar.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno'nun sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
2: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var.

0: Rezervasyon 444-1-406-0356-212-55-53. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356-502-4142. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçede sosyal konutla ilgili ödeneklerin %150 artırıldığını belirtti. Yılmaz, program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, kişi başına gelirimizi 25 bin dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı amaçlıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı. C31K isimli yeni nesil suç örgütü şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. 27 kişi gözaltına alındı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürürken bir okulu patlayıcı kullanarak yerle bir etti. Çeşitli bölgelere hedef aldı.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehirli Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Réclame.

0: gelmiş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: 4 numarada Asil Gök, Ne Oldu Böyle?
1: 4 numara.
3: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliği ile İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
3: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: tamamlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta ortalama konut kirası 21.452 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artışı %27 ile çevre illeri geçerek en yüksek seviyeye çıktı. Tokat'ta FAO, Türkiye İş Bankası ve Tarım Müdürlüğü kadın çiftçilere destek verdi. Üretim, finansman ve pazara erişim güçlendirildi. Ürünler geniş pazara ulaştırılıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına ve siyasi yasak kararına çarptırıldı. Mahkeme kararı kesinleşirse İBB yeni başkan seçimi yapacak. Yemen'deki Husiler, stratejik önemdeki Moha kentiyle Kızıldeniz kıyılarının tamamını ve Babülmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirerek kritik ticaret güzergahını kontrol altına aldı. Diyarbakır'da iki çocuk annesi hamile Nurcan Akparti İrinç, ailesine evde olmadığı söylenip yaklaşık 2 saat sonra evde asılı bulundu. Ailesi, kocası ve ailesinden şüphelenerek şikayetçi oldu, soruşturma sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars canlı hayvan pazarında çiftçi ve besicilerin borç faizlerini sileceklerini, yerli üretimi destekleyerek hayvancılığı güçlendireceklerini söyledi. Erdoğan'ın seçimi atlatamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynadı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Erdoğan'ın basketbol görüntülerini "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı. Oyun sırasında önemli isimler de yer aldı.
1: Spor.
2: Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü'nün Dusan Vlahovic'e verilen cezaya yaptığı itirazı reddetti. Bu karar kesinleşti. Golcü Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Gaziantep Futbol Kulübü kalecisi Kaçber Tobias, Fenerbahçe maçında yüksek enerjiyle mücadele edeceklerini, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Serbest ve 23 yaş altı güreş milli takımları dünya şampiyonaları için Kastamonu'da yoğun antrenmanlarla hazırlanıyor. Teknik direktör Soner Demirtaş madalyalardan memnun.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 61 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 31 dereceye ulaşacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava açık olacak, en yüksek sıcaklık 29 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
5: Hazır değilim.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde.

0: Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla ilgilenmediklerini vurgulayarak, gündemlerinde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı sağlamak olduğunu söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız dedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün emniyet gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim," dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta ortalama konut kirası 21.452 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artışı %27 ile çevre illeri geçerek en yüksek seviyeye çıktı. Tokat'ta FAO, Türkiye İş Bankası ve Tarım Müdürlüğü kadın çiftçilere destek verdi. Üretim, finansman ve pazara erişim güçlendirildi. Ürünler geniş pazara ulaştırılıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. KKTC'deki Girne açıklarında batan Filojet gemisinde kaybolan Özgür Gönül'ün panik anlarını kaydettiği video soruşturmaya girdi. Gemideki kırık sol kızağın görüntüsü delil oldu. 9 zanlı, tutuklu, 5 kişi aranıyor. Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme İmamoğlu'na siyasi yasak kararı verdi ve karar kesinleşirse belediye başkanı değişecek. Mehmet Özdemir, Sivas'ta çöplükte bulduğu 128 tarihi eseri müzeye teslim etti. Ancak verilen 30 bin lira ödülü yetersiz bulup itiraz etti. Yeni komisyon kurulması için kendisinden 16 bin lira talep edildi. Ankara'da düğünde gelin arabasındaki hizmetçim geliyor yazısı kavga çıkardı. Kayınpeder damada saldırdı. Darp edilen damat hastaneye kaldırıldı. Olay iki aile arasında meydan kavgasına dönüştü ve adli tahkikat başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynadı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri evet yine kazandı notuyla paylaştı.
1: Spor.
2: Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirović, Premier Lig'e dönüş sezonunda ilk 3 maçta mağlup olmadan 7 puan toplayarak Ağustos ayı en iyi teknik direktörü seçildi. Jonathan Kuminga, Minnesota Timberwolves'a katılarak savunma ve kazanma isteğiyle yeni ortamda kendini kanıtlamak istiyor, takımın genç çekirdeğinde önemli bir rol üstleniyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor karşısında Hüseyin Çimşir yönetimindeki kamp kadrosunu açıkladı. Batagol, Folcarelli, Malinovski yer almadı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 61 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 31 dereceye ulaşacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava açık olacak, en yüksek sıcaklık 29 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu, Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.

0: Balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu, Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Parkı.

0: Giyim ve ev tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: geldi. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Sinerji'de yeni saat. 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, güzel ve keyifli bir gün içerisindeyiz. Bu güzel ve keyifli gün içerisine en özel sanat müziği eserlerimizi dahil etmek adına Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim program birlikteliğimiz devam ediyor. En güzel, en hareketli çalışmalar bugün de Şarkılar Bizi Söyler programında kulağınızda olacak. Güzel bir Muazzez Ersoy eserini geride bıraktık ve en özel şarkılarımızdan bir tanesiyle devam ediyoruz.

Günün en güzel dakikalarına en güzel şarkılarımız eşlik etmeye devam ediyor. Hüzzam bir eser paylaştık efendim. Kaleden top atarlar dedi sanatçımız ve program birlikteliğimiz uşak bir çalışmayla devam ediyor. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

Efendim program birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel bir Hüner Coşkuner çalışmasını geride bıraktık. Sanatçımızı hareketli bir şarkıyla ağırladık ve bir Hicaz potpourri ile devam edeceğiz. Bahadır Özüşen seslendirecek bu güzel potpourri'yi.

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Sevgili dostlarımız, program içerisinde son olarak Ebru Cündü Beyoğlu yorumundan paylaştık güzel bir Kürdü Ricazkar eser. Söyle nazmı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz ömrüm olur kış, canımın ta içisin sen dedi sanatçımız. Ve yine hareketli sanat müze eserlerimizden bir tanesini siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Şarkıcılarımız, değerli konuklarımız, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.

0: Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.